0: Teh je več. Matej, kisle kumarce in mlečna čokolada. Ne vprašajte, sam probite. To je zdaj že drug dons s to kombinacijo.
1: Teh za probat. Da...
0: Ne, Klaudija, ne.
2: No, res, oče,
0: in pa res. Barbara, pašteta in kisla smetana na kruhu. To je zame luksuz. Ja, fino, ne?
2: Ok, Barbara. No, dobro.
0: Mislim, sej... Ne, ne, ne.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,